0: Aşkarat komediya, ho?
1: Komediya diğerin ara pikrobuysa. Bir de sana davin olur.
0: Açma ondan. Bir tavidan.

Meşin sihvarat, utkmedat nevdevi. Ulamaz esi, rogoz edemi. Meşin sihvarat, utkmedat nevdevi.